0: Türkiye Ünlü Radyosu'nun birinci radyonun tolkundan okunuzlar.
1: Бишкеке 16 часов.